0: Hani sen pilavın zeyrek bağlı. Bir de kursun pilavın zeyrek bağlı.
1: Albertina! Havri babu ayı!